Hınçız Edward Elgar'ı Mi Minor Serenada, Opus 20, Londoni Filharmonik Nova Gahın Bikatar Mamb, Dirijör Adrian Bold.